0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
2: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Bugün 13 Mayıs Çarşamba ve SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz. Ben Seda Ercan. Bugün size her zamanki gibi SBS Türkçe'nin Melbourne stüdyolarından sesleniyoruz ve şu anda yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünün en önemli gündemi dün akşam açıklanan 2026-27 federal bütçesi. İşçi Partisi hükümeti 2026 federal bütçesi kapsamında ülkenin vergi sisteminde son yılların en büyük değişikliklerinden birini duyurdu. Bugünkü programımızda bütçenin detaylarına bakacağız ve farklı kanatların bütçeyle ilgili reaksiyonlarına göz atacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlerden de yeni açıklanan bütçe konusunda düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Bize mesaj göndermek isterseniz numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz ise SBS Turkish. Şimdi yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.

Hükümet, kumar reformu ile ilgili dönüm noktası niteliğindeki bir rapora verdiği yanıt nedeniyle eleştiriliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin maksimalist taleplerini reddettiğini açıkladı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözlerini hatırlatarak bu sözü ülkemizdeki toplumsal barışa tercüme etmek zorundayız dedi. Hazine Bakanı Jim Chambers, yaşam standart

0: advertising.
1: ¿Qué es Spectrum One?
2: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
3: Federal bütçe belgelerine göre yeni önlemlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde konut fiyatlarının normalde olacağından yaklaşık %2 daha yavaş büyümesine neden olacağını tahmin ediyor. Maliye Bakanı Jim Chambers, yatırımcı talebini azaltarak konut sahipliğinin arttırılmasının beklendiğini söylüyor. Ancak muhalefetin Maliye Bakanı Yardımcısı Tim Wilson, vergi değişikliklerinin genç Avustralyalılara yardımcı olmanın en iyi yolu olduğunu düşünmediğini belirtiyor.
4: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade.
3: Kendi hükümet belgelerine göre bu yeni vergiler 10 yıl içinde 35 binden fazla konut inşa edilmesine yol açacak diyen Wilson, kendi belgelerinde bunun kiraların artmasına yol açacağı da kabul ediliyor. İlk evini satın almak isteyenler genellikle önceden kirada oturuyorlar ve bu yolculuklarında engellenecekler. Sermaye kazançlarına uygulanan daha yüksek vergiler, mevduata yatırım yapan kişilerin de etkileneceği anlamına geliyor, ifadelerini kullanıyor. Yeni bütçe hakkında geniş özeti programımızın ileri dakikalarında dinleyebileceksiniz. Albanisi hükümeti, kumar lobisine yönelik bir parlamento soruşturmasının önemli bir tavsiyesini uygulamama kararı nedeniyle eleştiriliyor. Ulusal bir kumar düzenleyicisi oluşturulması çağrısında bulunulan incelemeden 1000 günden fazla süre sonra hükümet önerilen değişikliği uygulamayacağını açıkladı. Avustralya Başkent Bölgesi Senatörü David Peacock, hükümetin 31 tavsiyenin tamamını reddetmesinin hem korkakça hem de saygısızca olduğunu söylüyor.
5: That's the day the government has decided to say to Australians, we had 31 recommendations that said gambling in this country is a public health issue. This is how you address it.
3: Peacock, kumarın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen 31 önerimiz vardı. İşte bunu nasıl ele almalıyız denilen gün, hükümet, hayır, kumar şirketlerinin bizden istediğini yapacağız dedi diye konuşuyor. Pekin'de Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le görüşmeye hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olan savaşının barışçıl ya da başka bir şekilde yakın zamanda sona ereceğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'ndan alınan hükümet verileri, Amerikalıların geçtiğimiz ay tüketici fiyatlarında bir başka kesin artış yaşadığını gösteriyor. Bu artışın bir kısmı İran'la olan savaşa bağlı olarak artan benzin fiyatlarından kaynaklanıyor. Trump, savaş sona erdiğinde yakıt fiyatlarının düşeceğini söylüyor.
6: And as soon as this war is over, which will not be long, you're going to see oil prices drop and you're going to see a stock market, which is already at the highest point in history, go through the roof. You're going to see the golden age of America, frankly.
3: Ve bu savaş biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü ve zaten tarihin en yüksek noktasında olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz diyen Trump, açıkçası Amerika'nın altın çağını göreceksiniz ve zaten bunu şu anda görüyorsunuz. Yani bu biter bitmez, unutmayın, yüzlerce petrol yüklü gemi dışarı çıkmayı bekliyor, onlar dışarı çıkar çıkmaz petrol bolluğu yaşayacağız diye konuşuyor. Ancak İran, çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin maksimalist taleplerini kabul etmeyeceğini söylüyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahran'ı Pakistan'la arabulucular aracılığıyla görüşmelere açık olduğunu, ancak görüşmelerin her iki taraftan da uzlaşma içermesi gerektiğinde ısrar ettiğini belirtiyor.
7: We are talking about negotiations.

0: Negotiations means give and take. Negotiation means being ready to recognize your interlocutor's demands and concerns.
1: Müzakerelerden bahsediyoruz. Bu karşılıklı taviz anlamına gelir diyen sözcü, müzakere, muhatabınızın taleplerini tanımaya hazır olmak demektir. Ancak müzakerelerin %100 memnuniyet, tek taraflı bir çözüm olduğunu düşünüyorsanız, bu müzakere değil, kendi iradenizin dayatılmasıdır. Ve bu hiçbir şekilde gerçekleşmeyecektir. En azından İran söz konusu olduğunda ifadelerini kullanıyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasının sona ermesini istiyor ve Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden krizin küresel ekonomiyi sekteye uğrattığını söylüyor. Öte yandan Trump, Çin'e yapacağı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran konusunda uzun görüşmeler yapacağını ancak Washington'ın Pekin'in yardımına ihtiyacı olmadığını vurguladı. Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la devam eden çatışmada galip geleceğini ve 10 haftalık savaşın yakında sona ereceğini tahmin ettiğini söylüyor. İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde kazanacağız diyen Trump, barışçıl ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok, hava kuvvetleri de yok oldu. Savaş makinelerinin her unsuru yok oldu sözlerini sarf ediyor. Ayrıca başkan Xi Jinping'i bir arkadaş olarak nitelendiren Trump, Gezi'den iyi şeyler beklediğini ve görüşmelerin odak noktasının İran değil, ticaret olacağını belirtiyor. İsrail parlamentosu, 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlanan Filistinliler için özel bir askeri mahkeme kurulması yönünde oy birliğiyle karar aldı. Yasa tasarısı, hem hükümet hem de muhalefet milletvekillerinin desteğiyle Knesset'ten 93'e 0 şekilde geçerek kabul edildi. Muhalefet milletvekili Shelley Talmeron, bu mahkemenin kurbanların aileleri için gerekli olduğunu söylüyor. Talmeron, bence İsrail halkı bunun olması gereken bir şey olduğu konusunda tamamen hemfikir ve artık bununla ilgilenmenin zamanı geldi ifadelerini kullanıyor. Filistin yanlısı protestocular, İsrail'in bu yılki Erevizyon şarkı yarışmasına katılımına karşı Viyana'da gösteri düzenledi. Protestocu Franz Josef, neden gösteri yaptığını açıklıyor.
2: Firstly, I've been protesting for 2.5 years against the war crimes and the genocide.
1: Protestocu, birincisi 2.5 yıldır savaş suçlarına ve soykırıma karşı protesto ediyorum. İkincisi, İsrail'in şarkı yarışmasına katılmasına kesinlikle karşıyım ifadelerini kullanıyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Katar merkezli El Cezire kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin endişe verici olduğunu belirtti. Suriye'de devlet ve ulus kurma sürecinde karşılaşılan zorluklara ve risklere de değinen Fidan, İsrail'in Suriye devletinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ve işgal ettiğini vurguladı. Hakan Fidan, herkes bir araya gelmeli ve bu politikaya karşı çıkmalıdır. Çünkü hiç kimse Suriye'den ek bir mülteci akını görmek istemez ifadelerini kullandı. Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeli ile tarih ve coğrafya literatüründeki bazı kavramların değiştirildiğini duyurdu. Mevcut literatürde yer alan bazı kavramların milli bilinç üzerindeki etkilerini dile getiren Tekin, kelime seçimlerinin zihin dünyasındaki karşılığına dikkat çekti. Yusuf Tekin örnek olarak, coğrafi keşifler ifadesinin sömürgeciliğin başlangıcı olarak tanımlanması gerektiğini ifade etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den ayrılışının ardından AK Parti'ye katıldı. Köksal'a rozetini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Burcu Köksal'ı sert sözlerle hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'ın belediye seçimlerini kazanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma diye konuştu. Diyarbakır'da düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na gönderdiği mesajda, siyasetteki çözüm tartışmalarına değinen ve ortak kader vurgusu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi çevresinden başka Türkiye'de kimseye nefes aldırmayan bu iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Bunun için Kürdün Türk'e, Türk'ün de Kürd'e ihtiyacı vardır ifadelerini kullandı. Forumda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözlerini hatırlatarak bu sözü ülkemizde toplumsal barışa tercüme etmek zorundayız dedi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 32 lira 88 kuruştan, 72 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak, en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra'da yağmur ihtimali var 18 derece, Sydney yağışlı 22, Melbourne parçalı bulutlu 21, Perth genelde güneşli 25, Adelaide parçalı bulutlu 24, Hobart'ta bulutlar azalıyor 18, Wollongong yağışlı 20, Newcastle yağışlı 21, Brisbane'da yağışlı 24, Cairns az yağışlı 28 ve Darwin parçalı bulutlu 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Seda Ercan sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyicilerimiz, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize her zaman ulaşmak üzere kısa mesaj gönderebileceğiniz numarayı tekrar etmek istiyorum. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz ise SBS Turkish. Tabii bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın lütfen.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Sevgili dinleyiciler, 13 Mayıs Çarşamba SBS Türkçe yayınını dinliyorsunuz. Mesajlarınız gelmeye başladı. Sizden gelen mesajlarınızı okuyarak başlayayım ben de programımıza. İbrahim Güneysu Bey yazmış bize, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir yönetim düşünelim ki yönetimi beğenmeyenler hain, vatanını bayrağını sevmeyen olabilir. Muhalefet ve taraftarları casus, hırsız, terörist ve dış güçlerin uşağı olabilir ama sınırlarına sahip çıkamayan, halkı refah, yaşam standartlarına ulaştıramayan, hiçbir hukuk kurumuna ve yasalara uymayan bir yönetim sistemi.

0: mi kendi taraftarları dışındakileri yok sayıyor ise o yönetime sabretmek gaflet uykusundan uyanamamaktadır düşüncesindeyim diye yazmış. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz ise Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye katılmasını hatırlatıyor. CHP'den AK Parti'ye katılan başkan sayısı 18'e çıktı diyor. Yakında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de adı devamlı yolsuzluklarla anılan partiyi kapatıp dünya lideri Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AK Parti'ye transfer olacağını duyarsak hiç ama hiç şaşırmayacağız diyor. Bondi'dan Harry Bey yazmış, Avustralya ordusuna bir mesaj gönderiyor Harry Bey. Alman gazetesi Die Welt, Almanya hükümetinin Türkiye'den askeri savunma silahı ve cihazları aldığını duyurduğunu söylüyor. Ayrıca İsrail medyasının da Irak'ın Türkiye'den 20 hava savunma sistemi aldığını belirtiyor ve Avustralya daha ne bekliyor diye soruyor. Mesajlarınız böyle, yeni bütçemizle ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz elbette. Yayın akışımıza dönecek olursak bugünkü yayınımızın odak noktası İşçi Partisi hükümetinin açıkladığı 2026-27 federal bütçesi olacak. Hazine Bakanı'nın dün akşam açıkladığı bütçe iddialı ifadesiyle değerlendiriliyor. Çok iddialı bulunmuş bu bütçe. Bütçede milyonlarca çalışan için yıllık 250 dolarlık yeni vergi desteği açıklandı. Yatırım amaçlı konutlar, CGT yani sermaye kazancı ve trust yapıları için ise daha sert vergi düzenlemeleri getirildi. Hükümet yeni reformlarla daha adaletli bir vergi sistemi kurmayı planladığını söylüyor. 2025 federal seçimleri ülke genelindeki her eyalet ve bölgede milenyum kuşağı ve Z kuşağı seçmenlerinin sayısının baby boomer denen yani 1946-1964 yılları arasında doğan kuşağın nüfusunun aşıldığı ilk federal seçim oldu. Albanizi hükümeti şimdi bu gerçekten yola çıkarak Avustralya'nın konut vergilendirme düzenlerinde daha önce dokunulamayan bazı dokunulmaz konularda reforma gidiyor. Maliye Bakanı Jim Chalmers görev başındaki 5. bütçesini açıkladığı konuşmasına başlarken yapacakları reformların hiç de kolay olmayacağını söyledi.
1: This budget makes a number of difficult decisions. In the near term and in the longer term.
0: Bu bütçe mali durumumuzu daha iyi bir konuma getirmek ve çok uzun süredir ihmal edilen bazı sorunları çözmek için hem kısa vadede hem de uzun vadede bir dizi zorlu karar içeriyor diyen Hazine Bakanı'nın sözlerini Maliye Bakanı Kathy Gallagher da Kanal 7'nin Sunrise programında doğruladı.
2: You know, people expect governments to make the right decisions for the right time.
0: İnsanlar hükümetlerin doğru zamanda doğru kararları almasını bekliyor. Hükümetler ayrıca tüm bu gerçekten zorlu meselelerle ilgilenmek zorundadır. Kafamızı kuma gömemeyiz diye konuştu. Artık bütçe açıklandı ve söz konusu reformların tam olarak neye benzediğini biliyoruz. Hazine Bakanı parlamentoda yaptığı bütçe konuşmasında Orta Doğu'daki savaşın fiyatları yukarı, büyümeyi ise aşağı çektiğini ve Avustralyalılara zarar verdiğini söyledi. Bütçe açıklamasını yapan Hazine Bakanı zaten fiyat baskılarıyla uğraşırken ekonomide Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle enflasyonun yıl ortasında %5 civarında zirveye ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi. Ve bu nedenle önümüzdeki mali yılda büyümenin yarım puan daha düşük toplamda 1,75 olacağının tahmin edildiğini ekledi. Ona göre bütçenin amacı Avustralya'yı küresel petrol krizinin içinden çekip almak ve halkın yararına olacak bir ekonomi inşa etmek.
1: The core of this budget is an economic strategy with five main parts.
0: Jim Chalmers, bütçenin 5 ana bölümden oluşan bir ekonomik strateji olduğunu söyledi. Küresel petrol şokunu atlatmak ve dayanıklılığı artırmak, mümkün olan her alanda halkın üzerindeki yükü hafifletmek, ekonomiyi daha verimli hale getirerek zaman içinde yaşam standartlarını yükseltmek, çalışanlar, işletmeler ve gelecek nesiller için vergi sistemini yeniden düzenlemek ve bütçeyi daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirerek harcayacak. harcadığımızdan daha fazla tasarruf ederek enflasyonun üzerimizdeki baskıyı azaltmasına yardımcı olmak sözleriyle bütçenin 5 bölümünü açıkladı Hazine Bakanı. Avustralyalıların Orta Doğu'daki savaşın etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için Başbakan Anthony Albanese tarafından daha önce duyurulan yakıt güvenliği paketin ana konularından biri.
1: The Strengthening Australia's Fuel Resilience Package will deliver more fuel for drivers and industry.
0: Jim Charms, hükümetin Avustralya'yı İran'daki savaşın uzun vadeli sonuçlarından korumaya çalışırken, ülkenin yakıt güvenliğini artırmak için 10 milyar dolardan fazla bir yatırım yapacağını söyledi. Buna göre 1 milyar litre acil durum dizel ve uçak yakıtını depolayacak devlete ait bir yakıt güvenlik rezervi oluşturmak için 3 milyar 700 milyon dolar ayrılacak. Avustralya'nın asgari yakıt stoku tutma yükümlülüğü 10 gün daha artırılacak ve yakıt şirketlerinin daha fazla yakıt stoğu satın almak ve depolamak için kredi, sigorta ve sermayeye erişebilmeleri için 7,5 milyar dolarlık mali destek verilecek. Bütçe, hayat pahalılığı baskısı altındaki Avustralyalılara yardımcı olmak üzere daha fazla vergi indirimi getiriyor.
1: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year.
0: Bu hükümet 2 yıl önce vergileri düşürdü. Bu yılda düşürüyoruz, gelecek yılda düşüreceğiz diyen Hazine Bakanı, yeni 250 dolarlık çalışan Avustralyalılar vergi indirimiyle 13 milyon 300 bin çalışanın cebine daha fazla para gireceğini duyurdu. Ve söz verildiği gibi haftalarca süren spekülasyonların ardından Hazine Bakanı konut sistemini herkes için daha adil hale getireceğini söylediği vergi sistemindeki değişiklikleri doğruladı.
1: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen.
0: Konut fiyatları gelirlerden kopmuştur. 99'dan bu yana konut fiyatları %400'ün üzerinde artmış ve bu artış ortalama gelir artışının 2 katından fazla olmuştur. Vergi değişikliklerimiz yaklaşık 75 bin Avustralyalının ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır diyen Hazine Bakanı, konut amaçlı gayrimenkullerde negatif gearing uygulamasını gelecek yılın Temmuz ayından itibaren yeni inşa edilen binalarla sınırlayacaklarını vurguladı. Peki negatif gearing nedir? Onu da hatırlayalım. Bir kişinin yatırım amaçlı bir gayrimenkulü varsa ve bununla ilgili giderleri gayrimenkulden elde ettiği kira gelirinden yüksekse, aradaki fark vergi için bildirdiği gelirden düşülerek negatif gearing adı verilen bir nevi vergi indirimi kullanılabiliyor. Negatif gearing vergi avantajları kısıtlanacak. Böylece ev sahipleri ancak yeni inşa edilmiş yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarında ortaya çıkan giderleri gelir vergisinden düşebilecek. Ayrıca varlıklardan ve aile yatırımlarından elde edilen karlara en az %30'luk bir vergi oranı uygulanacak. Sermaye kazancı vergisi indirimi, kişinin ödemesi gereken vergiden sadece enflasyonun düşülmesi şeklinde değiştirilecek. Bütçede savunma, demiryolu altyapısı ve sağlık dahil olmak üzere bazı büyük harcamalarla ilgili önlemler de açıklandı.
1: This budget includes another $25 billion for public hospitals.
0: Hazine Bakanı bütçede devlet hastanelerine ayrılan ek bir kaynak olduğunu, ilaç yardımı programı kapsamında daha fazla ilacı dahil etmek üzere 5 milyar 900 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını söyledi. Bakan ayrıca daha fazla yatırımı çekmek ve bu yatırımları ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni bir verimlilik paketinin de tasarlandığını belirtti. Hükümetin skilled migration yani beceri değerlendirmeleri ve mesleki lisansları hızlandırmasıyla birlikte her yıl 4000 vasıflı işçinin daha iş gücüne katılması bekleniyor. Hükümet vasıflı göçmenlerin seçilmesinde kullanılan puan sisteminde değişiklik yaparak ve yurt dışı diplomalarının tanınmasını isteyen göçmenler için süreci hızlandırma taahhüdünde bulunarak Avustralya'nın göç sisteminde köklü bir değişiklik yapmayı planlıyor. Ülkeye kabul edilecek göçmen sayısında bir değişiklik yapılmadı ve bu sayı 185 bin olarak bırakıldı. Bu arada ekonomistler ve Merkez Bankası Başkanı Michelle Bloch'un aşırı harcamaların enflasyonu körükleyeceği ve faiz oranlarının daha da artması riskini doğuracağı yönündeki uyarılarının ardından İşçi Partisi bu bütçeyi harcama kısıtlaması içeren bir bütçe olarak göstermeyi tercih ediyor. Hazine Bakanı bütçede 63 milyar 800 milyon dolarlık tasarruf yapıldığını ve bunun büyük kısmının NDIS yani Ulusal Engellilik Sigorta Programı kapsamındaki harcamalar

0: değişikliklerden kaynaklandığını söyledi.
1: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent.
0: Hazine Bakanı Chalmers, NDIS'te yapılacak reformla birlikte ileriye dönük tahminler kapsamında 37 milyar 800 milyon dolar tasarruf sağlanacağını belirtti. İlk modelleme sonuçlarına göre bu değişiklikler sayesinde 10 yılın sonuna kadar NDIS kapsamındaki kişi sayısı 760 binden 600 bine düşecek. NDIS'in yeni hedef maliyeti mevcut 70 milyar dolarlık tahmininden düşerek 2030 yılında 55 milyar dolar olacak. Hükümet sadece tanıya dayalı erişim listeleri yerine kişinin günlük yaşamını etkileyen işlevsel kapasitesine dayalı bir değerlendirme yaparak uygunluk kurallarını revize ediyor ve programın maliyetlerini bu şekilde azaltmayı planlıyor. Hazine Bakanı Chalmers son olarak bu yılki bütçede yapılan seçimlerin şart olduğunu belirtti.
1: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country.
0: Dayanıklılık ya da reform arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığımızda bu bütçe hükümetimizin ve ülkemizin her ikisini de başarabileceğini gösteriyor. Avustralyalıların bugün karşı karşıya olduğu baskılara yanıt vererek ve gelecek nesillere karşı yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirerek en kolay yolu değil, reformun zorlu yolunu seçiyoruz ifadesiyle bütçe açıklaması konuşmasını kapattı Hazine Bakanı. Hazine Bakanı kendisi de bu bütçenin 10 yıllardır yapılan en iddialı bütçe olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda bu bütçenin Hazine Bakanı Jim Chalmers'ın siyasi kariyerinde de önemli bir adım olduğu ve bu vergi reformlarıyla siyasette kalıcı bir iz bırakmak istediği de konuşulanlar arasında. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeni bütçeye gelen yorumları birlikte dinleyeceğiz.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
4: Enflasyona göre endekslenmiş bir sistemle değiştiriyoruz açıklamasını yaptı Hazine Bakanı. Haftalarca süren spekülasyonların ardından konut yatırımlarının vergilendirilmesine ilişkin değişikliklerin ayrıntıları açıklandı.
5: It makes the tax system fairer and stronger for workers.
4: Hazine Bakanı bu değişikliklerin yaklaşık 75 bin Avustralyalının ev sahibi olmasına yardımcı olacağını söylüyor. Ancak Avustralya Emlak Konseyi Genel Müdürü Mike Zorbas, bütçede yollar ve kanalizasyon gibi altyapıların inşasına yardımcı olmak için 2 milyar dolar ayrılmasını memnuniyetle karşılarken vergi değişikliklerinin temel sorunu yani arzı çözeceğinden şüpheli. Avustralya Sosyal Hizmetler Konseyi Başkanı Cassandra Goldie, bütçede hakkaniyete verilen önemi memnuniyetle karşıladı.
6: I want to firstly warmly welcome.
4: Öncelikle hükümete nihayet gayrimenkul yatırımcılarına yönelik vergi indirimleri konusunda harekete geçtikleri için teşekkür eden Goldie, çok uzun bir süredir sermaye kazancı indirimi ve negatif gearing düzenlemeleri yüzünden konut fiyatlarının ulaşılmaz hale geldiğini ve bu durumun ülkedeki artan servet eşitsizliğini körüklediğini söyledi. Avustralya Sendikalar Konseyi Başkanı Michelle O'Neill ise, vergi reformlarının ileride fark yaratacak önemli bir sistematik değişiklik olduğu konusunda hemfikir.
7: It's something that's been really unfair in Australia that we've actually been taxing work more than
4: Avustralya'da gerçekten adaletsiz

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Sürece her saat başı vergilerini ödüyor diye konuştu O'Neill. Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası'nın genel müdür vekili David Alexander, bütçenin Avustralyalı işletmeler için hayal kırıklığı yaratacağını belirtti. Jim Chalmers'ın görüşünün aksine Alexander, bütçenin verimliliği ve yatırımı artırmayacağını söylüyor.
2: Unfortunately, there are some measures in this budget that will impact negatively on businesses.
1: Maalesef bu bütçede işletmeleri, özellikle de küçük işletmeleri olumsuz etkileyecek bazı önlemler yer alıyor. Sermaye kazancı vergisindeki değişiklikler Avustralya'daki yatırımları etkileyecek ve oldukça fazla yatırımın yurt dışına kaymasına neden olacak diyen David Alexander, ayrıca tröstlere uygulanan vergiler de var. Tröstlerden pek çok küçük işletme de yararlanıyor ve bu önemli vergi yükü nedeniyle gelirleri darbe alacak şeklinde konuştu. Avustralya Sanayi Grubu Başkanı Ines Willox da vergi değişikliklerinin işletmelere nasıl etki edeceği konusunda endişeli.
2: The tax measures that the budget introduces.
1: Bütçenin getirdiği vergi önlemleri sermaye kazanç vergisi konusunda, gelir vergisi ve kurumlar vergisi konusunda bizi en yüksek vergi veren ülkeler arasına soktu. Artık dünyanın en yüksek vergi alan ülkelerinden biriyiz ifadesini kullandı Ines Willox. Hazine Bakanı, Avustralyalı işçilerin bütçeden önemli vergi indirimleri alacağını ve bunun 2028'de ortalama bir işçi için $2,800'dan fazla bir tasarruf sağlayacağını söylüyor. Bütçede çalışanı korumaya yönelik önlemlerden biri de gelecek yılın ikinci yarısından itibaren 13 milyondan fazla işçinin vergi beyannamelerinde otomatik olarak yer alacak olan $250'lık çalışan Avustralyalılar vergi indirimi. Bu birçok kişi için memnuniyet verici bir haber olacak, ancak Cassandra Goldie bu paranın daha iyi bir şekilde harcanıp harcanamayacağını sorguluyor.
3: We think it was the wrong decision for the government to give a priority.
1: Hükümetin çalışan Avustralyalı vergi indirimine öncelik vermesinin yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz diyen Avustralya Sosyal Hizmetler Konseyi Başkanı, bu konu $3 milyar mal olacak. Ücretli çalışanlara $250 verecekler. Ancak unutmayalım ki bu bütçede gelirleri çok düşük olduğu için vergi muafiyeti eşiğini bile karşılayamayan yaklaşık 4 milyon insan var ve onlar çalışan Avustralyalı vergi indiriminden hiçbir şekilde yararlanamayacaklar diye devam etti. Bütçe açıklamasının ertesi gününde yeni bütçede tasarlanan reformların nasıl uygulanabileceği konuşulurken, aynı zamanda hem adaletli olup hem de harcamalardan kısıtlama yapılması üzerine dönen tartışmaların da şüphesiz devam edeceği öngörülüyor. Evet, çalışanlara $250 verilecek ama İşsizlere ve devlet yardımı alanlara, yani toplumun en kırılgan kesimine hiçbir şey yok diye eleştiriliyor bu bütçe. Bütçenin hemen her bir kalemine ilgili kurumlardan olumlu ve olumsuz yorumlar geliyor elbette. Sizden de bütçeyle ilgili mesajlar geliyor, onları okumak istiyorum. Queensland'den Mustafa Bey yazmış, dün akşam Avustralya hükümeti bütçeyi açıkladı. Bu bütçeden kazananlar demiş ve kazananları saymış. Queensland'dan Mustafa Bey, ilk ev alanlar, hastaneler, çalışan işçiler, küçük işletmeler, toplu taşımayı kullananlar, mazot ve petrolü çok kullananlar diye bu bütçeden kazananları listelemiş. Bir de bütçeden kaybedenleri de listelemiş Mustafa Bey. Ev alıp kiraya verenler kaybedecek, NDIS'den yardım alanlar zorda kalacak, yaşlı Avustralyalılar, özellikle de diplomasız göçmenler zorlanacak diyor, hayırlı olsun diyor. Yeni Şehirler Rumuzlu dinleyicimiz ise yeni bütçeyle gelişmiş ülke denilen Avustralya'da kötü günler geride kaldı ama daha zor günler bizleri bekliyor. Çalışanlara yılda $250

0: indirim yapacakmış. Yani günde 80 sent. Bozdur, bozdur, harca demiş. Bu bölümümüzün ardından bir reklam arasına gideceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
1: Atención a consumidores con $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito. National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda que pueden reducir una gran parte de la deuda para quienes califiquen. El galardonado equipo de National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito para más de 1,000,000 de consumidores. No espere. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, visite askndr.com. Eso es askndr.com.
2: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
0: Mayıs Çarşamba SBS Türkçe yayınında birlikteyiz. Sırada arkadaşımız Nilgün Kılıç'ın hazırladığı ters köşe bir konu var. Ters köşe diyoruz çünkü konu dijital dünya bağımlısı gençlerin bir zamanların analog cihazlarına gösterdikleri merakla ilgili. Birlikte dinleyelim.
3: Tüm zamanların en teknoloji meraklısı ve bağlantıya en bağlı nesil olan Z kuşağı ile analog cihazlar yeniden popülerlik kazanıyor. Akla gelen soru ise şu: Z kuşağı neden hatırlamadıkları bir döneme ait bu teknolojiyi kullanıyor? 24 yaşındaki Asjin Şerif telefonunu sabit hat gibi kullanıyor. Sosyal medyaya erişmiyor ve müzik dinlemek için 16 GB depolama alanına sahip bir iPod kullanıyor. Şerif bu yaşam tarzını son 1,5 yıldır sürdürüyor.
4: At first, making significant changes to my relationship to different technologies was something.
3: Başlangıçta farklı teknolojilerle olan ilişkilerimde önemli değişiklikler yapmak kişisel merakımdan kaynaklanıyordu. Bu tür şeylerin ne kadar farklı olabileceğini bilmek istiyordum diyen Aşçin Şerif, ancak bir ay sonra dur bir dakika, bu ciddi bir şey, bekle, bu gerçekten iyi ve bunu süresiz olarak sürdürmek istiyorum dedim kendime. Yaklaşık 6 ay sonra bu benim yaşam biçimim haline geldi. Artık hiç düşünmeme bile gerek kalmadı diye anlattı yaşadığı bu teknolojik değişimi. Neslinin birçok üyesi internette sosyalleşmeye bağımlı olmasına rağmen bilişsel yeteneklerinde ve sosyal yaşamında bir artış fark etti Şerif. Z kuşağı en yüksek sosyal medya kullanımına sahip, ancak aynı zamanda akıllı olmayan telefon satın alma olasılığı en yüksek olan kuşak.
4: The grass is greener on the side with real grass.
3: Gerçek çimenlerin olduğu taraf çok daha yeşil diyordu Şerif. Z kuşağı dijital yerli nesillerin ilki olup çoğu akıllı telefonsuz bir dünyanın nasıl göründüğünü bilmiyor. 21 yaşındaki Albert Mullie'ye dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konuldu. Ancak semptomlarının ömür boyu süren ve onu felç eden telefon bağımlılığı tarafından daha da kötüleştirildiğine inanıyor.
5: I see people like my roommate, her friend died the other day.
3: Oda arkadaşımın yaptığı gibi insanlar görüyorum. Geçen gün telefonunun şarjı bitti ve yine de telefonu olmadan evden çıktı. Ve ben de bunu nasıl yapıyor diye düşündüm diyen Albert Mullie, bu çok yabancı bir kavram. Her zaman yanında telefonun olması gibi diye konuştu. Lise yıllarımda sosyal medyada olmasaydım ve insanların beni online olarak nasıl gördüklerini gerçek hayattakiyle karşılaştırmaya çalışmasaydım diyen Molly, gençliğimin bu kadar önemli bir parçası olmasaydı çok daha iyi durumda olurdum ve telefonuma bu kadar bağımlı olmazdım diye de ekledi. 2022 tarihli bir McKinsey raporu Z kuşağının internette ve online dışı, yani internet dışı yaşam arasında ayrım yapmadığını söylüyor. Birçok dijital yerli için sosyal medya gerçek olmasa bile gerçeklikleri haline geliyor. 21 yaşındaki Julian Kaçan 10 yaşındayken aşırı sağ akımına katılmış.
6: It's very easy to listen to engaging online personalities and join groups that agree with you because you feel like you're part of a...
3: İlgi çekici online kişilikleri dinlemek ve sizinle aynı fikirde olan gruplara katılmak çok kolay. Çünkü bir toplumun parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu da özellikle gençken ve gerçek hayatta biraz dışlanmış hissediyorsanız güzel bir duygu diyen Julian Kaçan, bu yüzden online olarak sizinle aynı fikirde olan bir gruba veya bir topluluğa katılıyorsunuz. Hatta bu zehirli kavramlardan bahsetmeye başladıklarında bile kafanızda bunu rasyonelleştirmeye başlıyorsunuz şeklinde konuştu. Sydney Üniversitesi'nde dijital medya öğretim görevlisi olan Dr. Brittany Fernandez, algoritmik kültürlerin insanları çevrim içi, yani internet ortamında tuzağa düşürdüğüne inanıyor.
7: So echo chambers are one thing that a byproduct of algorithmic cultures.
3: Yani yankı odaları algoritmik kültürlerin bir yan ürünüdür. Bize dünyanın gerçek anlamda filtrelenmiş bir fikrini veriyor diyen Dr. Fernandez, özellikle haberlerinin ve güncel olayların çoğunu sosyal medya aracılığıyla alan gençler için algoritmanızı eğitebilirsiniz. Ancak günün sonunda algoritma kültürel bir aracı görevi görüyor diye konuştu. Geçtiğimiz yıl algoritmanın işlevlerini alt üst eden trendler ortaya çıktı. Neutro, dijital minimalizm ve kronik çevrim dışı kavramı gibi trendler. 2025-26 turizm anketine göre 18-25 yaş arası Avustralyalıların %76'sından fazlası yaz boyunca dijital detoks yapmayı düşündü. 24 yaşındaki Ben Smith, Sydney'de analog medya mağazasında çalışıyor ve CD'lerden müzik dinliyor.
8: I personally like to use CDs like in the car. It's always nice.
3: Şahsen arabada CD kullanmayı seviyorum diyen Ben Smith, plakları ise çok kullanmıyorum çünkü kullanmaya kalksam bütün maaşımı burada harcardım diye konuştu. Son yıllarda müşteri demografisinde bir değişiklik fark ettiğini de ifade etti Ben Smith.
8: There's a lot of young people buying CDs, we've noticed. Sort of like high school age.
3: Birçok genç kişinin CD aldığını fark ettim. Lise çağında ve üniversitenin ilk yıllarında olanlar gibi diyen Ben Smith, muhtemelen asıl hedef kitlemiz onlar ve özellikle bu çağda bunu görmek gerçekten güzel diye konuştu. Dr. Ferdinand da öğrencilerinin daha analog bir yaşam tarzını benimsemeye başladığını fark etti.
7: Gen Z are so smart, they're so aware of world issues, they're so in tune to...
3: Z kuşağı çok zeki, dünya sorunlarının çok farkındalar. Bence yaşlarının çok ötesindeki şeylere de çok duyarlılar diyen Dr. Ferdinand, bu yüzden sürekli online olmanın olumsuz yan etkilerini fark ettiklerini ve işleri kendi ellerine aldıklarını düşünüyorum diye konuştu.
7: You're so used to like instant gratification and instant, you know, exposure to things. And like,
3: anlık tatmine ve anlık görünürlüğe çok alıştınız ve şimdi diğer uca doğru gitmeye çalışıyorsunuz. Beklemek, sabırlı olmak, fotoğraflarınızı geliştirmek ve bir fotoğrafta arkadaşınızın göz kırptığı veya sizin göz kırptığınız bir fotoğraf varsa gülmek istiyorsunuz diyen Dr. Ferdinand, bu oldukça tatlı, aslında gerçekten çok sağlıklı diye konuştu. Yüz yüze etkileşimlere duyulan istek sosyal kulüplerinde büyümesine yol açtı. Dr. Ferdinand'ın kendisi de bir kitap kulübü işletiyor.
7: I do think that the reason why these social clubs are becoming so big in Sydney is because like we...
3: Bence Sydney'de bu sosyal kulüplerin bu kadar büyümesinin nedeni dijital yorgunluk değil.

0: değil. İnsanlarla yüz yüze görüşmeyi ve online, yani internet olmadan bağlantı kurmayı özlüyoruz değil mi diye soran Dr. Ferdinand, insanlar sadece topluluk aramıyor, kasıtlı ve somut bir bağlantı arıyorlar diye konuştu. Ancak dijital yorgunluk gençlerin tamamen çevrim dışı, yani internete bağlanmadan kalmak isteyeceği anlamına da gelmiyor. Şerif, internet dışında zaman geçirmenin internetteki dünya ile olan ilişkisine yardımcı olduğuna inanıyor.
1: Internet is so much more than social media and the subscription economy, like streaming websites. I feel like over the past few years I have come to find
0: İnternet, sosyal medya ve yayın sitelerinden çok daha fazlası. Son birkaç yıldır gerçekten sevdiğim nişler ve çocukluğumuzu hatırlatan web siteleri buldum. Mesela 7. veya 8. sınıfta HTML kodlamayı öğrenmek zorundaydık ve fena sayılmaz ama aslında çok kötüydük ve çirkin görünümlü bir web sitesi yapıyorduk diyen Şerif, insanlar hala bu tür web siteleri yapıyor ve inanılmaz şeyler ortaya koyuyorlar. Bir web sitesi buldum. Orada birisi size herhangi bir web sitesinde üzerine geldiğiniz her şeyi kalbe dönüştüren bir JavaScript kodu yazmayı öğretiyor diye konuştu. Dr. Ferdinand bunu şöyle açıkladı.
2: So it's less about the rejection of technology and more kind of a recalibration of how we want to live with it.
0: Teknolojiyi reddetmekten ziyade onunla nasıl yaşadığımızı yeniden ayarlamakla ilgili bu durum diyen Şerif, artık medyanın içinde yaşamak istemiyoruz, bence onunla birlikte yaşamak istiyoruz diye konuştu.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, Nilgün Kılıç'ın hazırladığı bu bölümün ardından bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız yarın, yani 14 Mayıs Perşembe günü yine saat 2'de olacak. Yarınki yayınımızda bütçedeki reformların bizlere nasıl yansıyacağını ve tepkileri kapsamaya devam edeceğiz. Bizler SBS Türkçe ekibi olarak bugün hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gün diliyoruz. Sizlere Orhan Gencebay'la veda edelim dedik bugün. Hatasız kul olmaz diyor Orhan Baba.